en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Tıran. Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-56-56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram Tokat @alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212-56-56 0543-746-3754.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 10 Eylül 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. İlk olarak bir spor haberiyle başlayalım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Sporting deplasmanına konuk olduğu temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, bu sonucun ardından Sporting Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlarken Galatasaray ilk haftayı puansız kapatıyor. Devler Ligi'nin gelecek haftasında ise Okan Buruk'un öğrencileri evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Sporting Lisbon'sa Fransız ekibi Lens'in konuğu olacak deniliyor. Bu sezon ilk yenilgisini aldı denilmiş sarı kırmızılı ekip Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarda Trendyol Süper Lig'de çıkan Galatasaray 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti. Bu performansa göre Devler Ligi'ne iyi başlayamadığı Galatasaray tabii ki hakem kararlarına tepkiler de vardı. Galatasaray'da ilk yarıda Sporting oyuncusu Altin Mar'ın Batrakova yaptığı sert harekette hakem Eskaz sarı kart kararı verdi. VAR pozisyonu inceledi fakat karar değişmedi deniliyor. İkinci yarıda ise mücadelenin 54. dakikasında Luis Suarez Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası içerisinde İsmail Jacobs'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Norveçli hakem Eskaz ve maçın VAR hakemi Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'un yoğun itirazlarına rağmen penaltı noktasını gösterdi deniliyor ve diğer pozisyonlara dikkat çekilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Galatasaray'a önümüzdeki hafta Barcelona karşılaşmasında başarılar diliyoruz. Bu akşam bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı var. Roma ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz.

Evet, programımıza başladık sıcak gelişmelerle. Devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Bu kabul, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in soruşturması ve savcılığa ifade vermesi sonrası gerçekleşti. Söz konusu kabul sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyadan açıklama yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir fotoğrafa yer verilmiş. Dün İzmir'de Karabağlar'da bir banka şubesinde soygun girişimi gerçekleşti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir banka şubesine girerek güvenlik görevlisinin silahıyla 5 banka çalışanını rehin alan şüpheli, özel harekat ve müzakereci ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu gözaltına alınmış. Değerli dinleyenler, çok kötü bir durum, çok şükür yaşanmamış deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Özgür Özel'den ilk yorum, nedenini açıkladı. Mansur Yavaş Erdoğan'la görüştü deniliyor. Yeni parti lideri Özgür Özel katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Özel Üsküdar seçimlerinde yaşananları satır satır anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı süreç işler mi sorusunu yanıtladı. Özel ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin bilgisinin olduğunu da belirtmiş, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. 6 isim verdi, delilleri sıraladı. Özgür Çelik'ten Üsküdar seçimlerine ilişkin suç duyurusu deniliyor. 5 çalışan rehin alındı, şüpheli gözaltında İzmir'de bankada hareketli dakikalar denilmiş. Okan Buruk'tan hakeme sert tepki, her şeyiyle aleyhimize çalıştı deniliyor. İktidar yargısı sınır tanımıyor, Özgür Çelik'e soruşturma denilmiş. Devler Ligi'ne kötü başlangıç, Galatasaray Portekiz'de istediğini alamadı deniliyor. Tombarak'tan Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama denilmiş. Liverpool Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. İspanyollar eli boş döndü deniliyor. Haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleşen başkan vekili seçiminin ardından yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma başlatılmıştı. Çelik yeni parti İstanbul İl Başkanlığı adına suç duyurusunda bulundu. Söz konusu dilekçede baskıya maruz kaldığı ile ileri sürülen 6 isim yer aldı ve deliller sıralandı deniliyor. Bu konuyla ilgili bir başvuru söz konusu değerli dinleyenler.

0: son takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Devam ediyoruz. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Üsküdar Belediye Meclisi'nin 3 üyesinin şikayetleri üzerine yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin iradelerinin fesata uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını öne sürmüşler değerli dinleyenler. Bu soruşturma sonrası Özgür Çelik de açıklamalarda bulunmuştu değerli dinleyenler. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya ile 5 İl Genel Meclisi üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti, yeni partiye katıldı. Çelikkaya ve meclis üyelerine parti rozetleri düzenlenen programda takıldı deniliyor değerli dinleyenler. Dikkat çeken görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş'tan kabulle ilgili açıklama denilmiş, detaylara yer verilmiş, programımızın başında sizlere aktarmıştık değerli dinleyenler. Ayrıca yeni parti lideri Özgür Özel'in de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden haberdar olduğunu aktarmıştık. Böyle bir açıklama yapmıştı değerli dinleyenler. Davutoğlu'ndan Erdoğan'a nikah daveti deniliyor hakkında soruşturma başlatılmıştı denilmiş. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifade vermişti eski Başbakan Ahmet Davutoğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oğlunun cumartesi günü düzenlenecek olan nikah törenine davet ettiği ortaya çıktı. Diğer yandan Davutoğlu'nun soruşturmadan önce davet ettiği Erdoğan'dan da henüz bir cevap gelmediği kaydedilmiş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Radyonuzda 1. sayfa programında haber başlıklarını, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Gaziantep'te halı yıkama esnasında elektrik akımına maruz kalan iki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti deniliyor. Diyarbakır Bismil'de de elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı, hastanede tedavi altına alındı. Bakanlar İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar değerli dinleyenler. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak karşılaşma öncesi sosyal medyada kara borsa bilet satışı yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılarak soruşturma başlatıldı. Husiler Suudi Arabistan'a füze ve drone saldırısı düzenledi. Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol attı deniliyor. Feyenoord'u 5-1 mağlup etti denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı için dikkat çeken tarih deniliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı alındı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Kabul sonrası Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı denilmiş. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, İngiltere'nin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ilgili kararını memnuniyetle karşıladı denilmiş. Yine bir başka haberimizin detayıydı. Orman yangını paylaşımlarına da soruşturma deniliyor. Biraz sonra Antalya'da devam eden orman yangınına ilişkin haberlerimizi aktaracağız.

kullanıyor. Meta'nın platformlarına gönderilen asılsız şikayetlerle hesapların geçici olarak kapatılmasını sağlayan kişiler. Ha böyle şarkı falan kullanıyorsun, hani böyle mesela video yapıyorsun, yüklüyorsun. Ama şarkıyı böyle Instagram'ın şarkıları, yani Instagram'dan değil de kendin mesela video ile seçiyorsun diyelim, tamam mı? Ona telif gönderiyorlar ya da işte bir görüntü var, o görüntüye telif gönderiyorlar. Muhtemelen bunlar bir şebeke olduğu için otomatik olarak çok sayıda bildirim aldığında Instagram, yani Meta, ha diyor ki bu telif. Ben bu hesabı incelemek için geçici olarak kapatayım diyor. Kapanıyor, sana da zaten böyle bildirim geliyor. Sonrasında bu noktadan itibaren dolandırıcılar devreye giriyor. Su uyur, dolandırıcı uyumaz. Bunu unutmayın efendim. Daha sonra hesap sahiplerinden şikayetleri geri çekme karşılığında para talep ediyor. Diyor ki bak kardeşim, biz senin hesabı şikayet ettik teliften dolayı. Senin hesap patlayacak. Sen bize para ver, biz bu şikayeti geri çekelim, hesabına kavuş. Sana da mantıklı geliyor. Tamam yani, madem öyle, yapacak bir şey yok. Hani başımın gözümün sadakası olsun diyorsun. 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan bir Instagram kullanıcısı. Bak, çok sayıda sahte telif hakkı bildirimiyle karşı karşıya kaldı. BBC'nin haberine göre tarihi fotoğraflar paylaşan kullanıcı, içeriklerin kamu malı olduğunu veya gerekli izinlere sahip olduğunu belirtmesine rağmen paylaşımlarından bazıları kaldırıldı ve hesabı geçici olarak askıya alındı. Bak biz mesela bunu da belirtmiyoruz. Telefonu aç, şak, çek orasını, çek burasını. Mesela başka kişiler oluyor, yabancı kişiler, onların rızasını bırak almayı. Hani bırak böyle sormayı, düşünmüyoruz bile yani. Bunlar esasında hep bir suç mudur? Evet, bir suçtur. Sahte şikayetleri gönderen kişiler daha sonra kullanıcıyla Telegram üzerinden iletişim kurulması istedi. Şikayetleri geri çekme karşılığında para talep eden dolandırıcılardan birine kullanıcı hesabına daha hızlı erişebilmek amacıyla kripto para gönderdi. Ancak ödeme sorunu çözmedi. Kullanıcı kısa süre sonra hesabına yönelik yeni telif hakkı şikayetleriyle karşılaştı. Abi sen geçen para göndermiştin ya. Bir zahmet bir kere daha be. O iyi geldi bize vallahi. Ay sonuydu. Biz yine şikayet ettik. Senin hesap yine askıya alınacak. Bir 3-5 bir şey daha bir salarsan öyle bir. Yaşanan olaylar Meta'nın telif hakkı sistemlerine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. İçerik üreticileri sahte bildirimlerin yeterince hızlı tespit edilemediğini ve itiraz süreçlerinin uzun sürdüğünü savunuyor denmiş. Evet doğru. Biz bu yüzden söylüyoruz ya, şu sahte hesap açma olayı engellenmeli. Bunu engellemek çok da zor bir şey değil. Nedir mesela, Türkiye bazında düşünecek olursak E-Devlet'ten girdireceksin. Yani tek bir hesap açabilecek. E-Devlet onaylı. Ne bileyim işte, artık diğer ülkelerde de benzer sistemler var zaten. Böyle yapacaksın. Bazı kullanıcılarsa platformun destek ekiplerine daha hızlı ulaşabilmek için ücretli doğrulama hizmetlerinden yararlanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Sahte şikayetler nedeniyle hesapların kullanılamamasının bazı içerik üreticilerinde gelir kaybına ve marka anlaşmalarının kaçırılmasına yol açtığı ifade ediliyor denmiş. Herkes ekmeğinin peşinde. Meta ise sistemlerinin kötüye kullanımları engellemek amacıyla tasarlandığını belirtti. O klasik açıklama onlar. Şirket kendisine iletilen örneklerin ardından bazı hesaplar için ilave koruma önlemleri uygulandığını açıkladı denmiş. Yani bunlar için de Meta'ya abone olmanız gerekiyor. Bu mavi klik olayı, işte ona girmeniz gerekiyor. Yani böyle durumlarda hem daha çabuk çözüme ulaşılsın, hem böyle bir hesap biraz daha böyle bir korumalı falan filan olsun yani. Durum böyle. Bizde olur mu olmaz mı? Daha çok evet, çok takipçili olan hesaplara yönelik bir saldırı. Hani buradan para kazananlara, çok takipçi demeyin de mesela oradan reklam üzerine çalışanlar, o hesaplar. Reklam ve işbirliği için DM atın hesapları. Onların da bir kısmına bakıyorsun mesela, onların da esasında takip olayının fake olduğunu görüyorsun. Bilmem kaç bin takipçi var mesela, gönderiye bakıyorsun 10 beğeni 15 beğeni yani. Matematiğe ters, kimyaya, fiziğe hepsi de ters yani. Böyle bir şey var. Yani böyle bir şeyden dolayı hesabınız kapanırsa, size mesaj gönderilirse, vallahi işte artık parayı gönderirsiniz göndermezsiniz siz bilirsiniz. Çünkü gönderdiğinizde de bu işin sonu gelmiyor. Adamlar aynı şekilde
bir süre sonra abi sen bize göndermiştin. Bir tekrardan bir pamuk eller.

0: ürünlerle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Athena Öpücük Radyonuzdaydı. Yapma, efendim insan da hep söylüyoruz, biraz şans olacak. Önemli bir faktör, hatta çok önemli bir faktör. Bak, pazardan 3000 liraya aldığı eşyayı 4 milyona sattı. Ölür müsün, öldürür müsün? Ya insan, gel de kıskanma kardeşim. Hiç bize denk gelmiyor böyle şeyler. Bak, bit pazarından yaklaşık 3244 liraya aldığı sıradan süs eşyası meğer 85 bin dolarlık bir servet çıktı. Ya bunu mesela sahipleri hiç farkına varmıyor mu bunu satanlar? Onlara da muhtemelen şeydir, eski ev falan filan oradan da gelip abi bunu satarız biz nostalji diye, kaça 2-3'e veririz abi. Yıllarca kimsenin yüzüne bakmadığı objenin üzerindeki o gizli ayrıntıyı fark eden İngiliz koleksiyoncu gerçeği ortaya çıkarınca müzayede dünyası sallandı. Onu satan var ya nasıl kafayı yemiştir. Şöyle bir empati kuralım, yani o kişinin biz olduğunu düşünelim. Evde böyle eski bir şey var işte, ne bileyim hani biz kutudan çıkmış falan filan, bakıma bir bakıyorsun ama dur ben bunu bit pazarında kaça gider bu 2-3'e ne yapalım işte gitsin en diyorsun. Ondan sonra satıyorsun, geliyor birisi satıyorsun falan. Ondan sonra bir süre sonra haberde okuyorsun veya haberde izliyorsun. Fiyatı 4 milyon. Muhtemelen insan kudurur. Abicim biz onu yanlışlıkla satmışız, onu bir iade etsen o bizim için çok değerli. Yani bizim dedelerden miras, hatıra yani, maddi olarak değil. Maddi olarak bir değer biçemeyiz biz ona. Bit pazarındaki bir tezgahta sıradan bir aksesuar gibi duran ve sadece birkaç dolara el değiştiren eski bir mumyalanmış hayvan başı açık artırma dünyasını birbirine kattı. Mumyalanmış hayvan başı, şeye bak, süs falan diyordu yani. Yıllarca duvarda sıradan bir tilki büstü zannedilerek sergilenen obje dikkatli bir koleksiyoncunun gözünden kaçmayınca ortaya 4 milyon liralık devasa bir bilimsel keşif çıktı. Mesela bu hani mumyalanmış nedir o hayvan başı falan filan hiç hani ilgimi çeken şeyler değildir. Yani yakınımda olmasını istemem de. Ama bundan sonra herkes bir böyle bir şey gördüğü zaman duvarda falan filan bir tekrar bir bakar, abi bir dakika dur bir. Aklıma bir şey geldi. Eski nesne meraklısı James Cranfield internette gördüğü bir müzayede ilanındaki fotoğrafları incelerken garip bir detay fark etti. Tilki başı olarak satılan objenin kafa yapısı bir tilkiye göre çok daha geniş ve agresifti. Bu detayı fark ediyor adam. Bana mesela görsem, abi bak tilki başı deseler bakarım, ha tamam tilki başı deyip geçerim. Şüphelerinin peşinden giderek saatlerce yol kat eden koleksiyoncu objeyi yakından incelediğinde asıl bombayı patlatan detayı buldu. Hayvanın çenesinde tilkilerde olan 6 kesici diş yerine tam 8 kesici diş vardı. Bana sorsan kaç kesici diş vardır diye bilmem ki. Ama şimdi bir dakika, bu fotoğraftakiyse bunun da arkadaş tilki olmadığı alenen belli ya. Satan da hakikaten biraz kusura bakmasın ama safmış yani. Eski objenin aslında bir tilkiye değil, 1936 yılında son üyesi de ölerek tarihe karışan Tazmanya kaplanı olarak bilinen hayvana ne bu? Vallahi şey, şimdi Latince ismini telaffuzu çok zor. Tazmanya kaplanı az çok biliyoruz bunu çizgi filmlerde. Dünyada sadece parmakla gösterilecek kadar örneği kalan bu nadir canlı parçası gerçek kimliği ortaya çıkınca açık artırmalı tam 85 bin dolara, yani işte 4 milyon küsüre alıcı buldu. Satan şu an tansiyon düşmesi nedeniyle acil servis. Acil servise tedavisi devam ediyor. Evet, X-ray taramalarıyla kanıtlandı denmiş ki zaten bakıldığında, yani hani sen bana bunu tilki desen ben buna evet tilki derim ama şeydir, bu ne biçim tilki derim. Bir insan şüphen ya, şimdi tamam çok bilmeyiz belki ama tilkiyi de az çok biliriz yani, kafası böyle değil. Bunu satın hakikaten kusura bakmasın ama yani bundan sadece 2000 lira 3000 lira kazanmayı hak etmiş yani.

Biz Sayın Kore Avcı Hicran Radyonuzdaydı. 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesi. Hanım beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Efendim, sabah uyanıyorsunuz, telefonunuza bir mesaj geliyor. Kralsın. Böyle şey kralsın değil ama, yani adamsın, hani o anlamda değil. Bildiğin kral. Böyle bir mesaj geliyor. Çok saçma gelebilir kulağa ama oldu. Amatör ligde kaleciydi. Tabii mesajda olmamıştı o da. Amatör ligde kaleciydi. Bir sabah uyandığında ülkesine kral seçildi. Düşün abi, bir de hani şey, hayattan yana çok böyle büyük beklentin de yok. Yani amatör ligde kalecisin. Hani tamam, yaşın gençtir, daha böyle genç yaştasındır. Hani böyle kariyer olsun diye amatörle başlarsın tabii ki, o ayrı. Ama hani böyle belli bir yaşa gelmişsindir falan. Hani böyle gün geçsin falan diye yani. İngiltere'de amatör futbol liginde kalecilik yapan George Desmond Kamurasi. Uganda'daki Toro kralı olan kuzeni Oyo'nun ölümünün ardından ülkesindeki 21 üyeli komite tarafından yeni hükümdar olarak seçildi. Abi benim kariyer planı başkaydı. Ben kaleci olarak buradan Manchester United falan filan, o tip şeyler, hayaller vardı yani. Sen şimdi gel bana krallık yap diyorsun. Hem krallığın geleceği yok abi. Demokrasiye geçersiniz, al başına belayı. Adam işten kaçmaya çalışıyor. Bak, krallık için doğru kişi olmadığını düşünen Kamurasi'nin vereceği karar bekleniyor. Doğu Afrika ülkesi Uganda sınırlarındaki Toro Krallığı'nda 1995'te henüz 3 yaşındayken tahta çıkan... Evet, buradaki krallığın ne kadar ciddi yönetildiğini de az çok anlıyorsunuzdur. 3 yaşındayken tahta çıkıyor. Kral Oyo Nimba Kamamba Iguru. Rukidisi de var. Ve dördüncüsüymüş yani bu. Kanser tedavisi gördüğü Amerika'da yaşamını yitirince ülkesi çocuğu olmadığı için yeni kral arayışına girdi. 21 üyeli Kraliyet Soy Konseyi eski Toro kralı Rukidi 3'ün torunu ve aynı zamanda Kral Oyo'nun kuzeni olan İngiltere'de amatör futbol ligi takımlarından Dons'un kaptanlığını yapan 36 yaşındaki kaleci George Desmond Kamurasi'yi ülkenin yeni hükümdarı olarak seçti. Abi bana sordunuz mu hiç? Dediğim gibi bak, yaş 36, hani 36 yaşındaki bir insan amatör ligde oynuyorsa çok büyük beklentisi yoktur yani. Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, çevresi tarafından renkli kişiliğiyle tanınan ve çocukluğundan bu yana İngiltere'de yaşayan Kamurasi'nin konsey tarafından yeni kral olarak seçilmesini onayladı. Ancak henüz hükümdarlığı resmi olarak kabul etmeyen Kamurasi'nin kral olmak için kendisini hazır hissetmediği iddia edildi. Dediğim gibi bak, gelecek planlarında bu yoktu benim için. Çok sürpriz bir şey çıktı yani. Birdenbire geldin, dedin ki bana kral oldu. Bence ben olsam mesela kabul ederim açıkçası. Şimdi bu kardeşimizin yerinde olsam, yaş 36. Hani artık böyle bir çok sağlam bir transfer yapma şansın yok o yaştan sonra. Hani orada bitecek. Tabii başka işleri var mıdır yok mudur bilmiyoruz ama şöyle bir geleceği düşündüğün zaman bence krallık daha mantıklı. Hani, tamam, ülke çok parlak bir şey değil belki yani, ama olsun, yine kral mı kral yani. Buna rağmen Kamurasi'nin, Kral Oyo'nun cenaze töreninin ardından tahta çıkması bekleniyor. Kamurasi'nin hikayesi, ülkesi Liberya'da geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanlığı yapan Milan'ın efsane futbolcularından George Vah'ı akla getir denmiş. Futbolcular da var demek ki yani bu. Özellikle siyahi futbolcularda, ya hani oralardan falan futbolcular gelir ya, şimdi Nijerya'dan olur, sağdan soldan hani. Böyle veya çok bilinmedik yerlerden falan gel. Demek ki bak, onlara biraz daha dikkatli olmak lazım. Aralarından belki kral çıkacak. Düşün, Milan'da oynuyorsun, haber geliyor, ülkenin başına geçiyorsun diye. Hayırdır diyorlar, kral seçtik. Ya abi, burada da gol krallığını oynuyorduk. Oğlum, gel sen, gel gel. O yüzden hani bu futbolculara karşı biraz daha dikkatli, temkinli ve saygılı olmakta fayda var.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Şebnem Paker dinle radyonuzdaydı. Efendim bakınız, yapay zeka kullanımı %82'ye ulaştı demiş. Yani evet, çok şaşılacak bir durum değil. Hep söylüyoruz zaten. Her ne kadar yapay zekaya böyle muhalifmiş gibi duruyor olsak da kullanıyoruz. Yani hep şeydir ya, asla kullanmamak lazım ya. Ama hayır, kullanılıyor. Sadece dikkatli olmak gerekiyor. Yani her verdiği bilgiye inanmamak, hatta verdiği bütün bilgileri şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Ve bu aralar tekrar söylüyorum, bu Gemini bir onun ana makineyi bir kapatıp açmaları lazım. O baya baya doldu, o belli. Önceden mesela bir şey yazıyordun gayet güzel, o da sana şey olarak cevap veriyor, hani harika bir şey olmuş falan filan. Şimdi bu aralar mesela hiç şey, çok soğuk. Acaba ben mi yanlış yaptım, yanlış bir ifade mi kullandım bilemiyorum ama soracağım bir gün kendisine. Hayırdır sen? Yani baya baya böyle...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Yavaş, Beştepe'de gerçekleştirilen kabule ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşmak amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha operasyonlara dahil edilmesi kararlaştırıldı dedi. Şişli'deki Irak konsolosluğuyla Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılarda şüpheli olarak belirlenen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şişli'de 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın olay günü üzerinde bulunan şortunda yapılan incelemelerde bir erkeğe ait DNA örnekleri tespit edildi. Şorttan elde edilen DNA'nın 2013 yılında Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek profiliyle uyumlu olduğu belirlendi. DNA'nın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın kuzeyindeki bazı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaralandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsunspor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Ve devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz Zeyn, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yalnız kal. Evet, bakınız, şirketinden 5 yılda 122 milyon çaldı. Hani şey diyebilirsiniz, ya adamın kendi şirketi değil, kendi şirketi değil, çalıştığı, yani muhasebe sorumlusu olarak çalışıyor. Kimse fark etmemiş mi ya? 5 yılda 122 milyon arkadaş, bak.

Yani çok ciddi bir para. Bunu böyle kumara mumara oynarsan, bak kumara oynamasan, gitsen bunu faize yatırsan, sevgiline yine estetik operasyon yaptırabilirsin istersen, o ayrı bir şey. O opsiyonel tamamıyla. İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir bilişim şirketinin sahibinin şikayeti üzerine başlayan soruşturmada. Muhasebeci olarak çalışan Mesut A'nın 36 yaşında, bak kariyere bak, 36 yaşında 122 milyon lira geliri olacak idi. Patlatmasaydı. 5 yılda şirket hesaplarından 122 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Mesut A'nın 2021'den bu yana şirkete yapılan ödemeleri kendi hesabına ve aile fertlerinin banka hesaplarına, aynı zamanda paylaşımcı da bak, aktardığı ve şirketi tam 122 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi. Ya benim şirketim olsun. Ya burada tabii insan şunu merak ediyor. Bu şirketin aylık geliri ne kadar? Benden mesela, benim şirketimden böyle para çalınsa, ben insan anlar ya. Abi biz onunla çalışıyoruz, bir sürü ödeme alıyoruz. Hesapta para yok. Sevgiliye estetik var. Bak fotoğrafta koymuşlar. İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mesut A, annesi, babası, eşi ve sevgilisi 3 şirket çalışına dahil 19 şüpheli yakalandı. Tabii 122 milyonu paylaşmak. Mesut A'nın zimmetine geçirdiği parayı 3 şirket çalışanı, ailesi ve sevgilisi arasında yüzlerce transfer yaparak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Eşi peki sevgilisini biliyor mu? Muhtemelen buradaki en önemli konulardan bir tanesi bu. Mesut A'nın hali hazırda milyonlarca lira transfer ettiği eşiyle boşanma aşamasına geldiğinde ise evini önce annesinin, daha sonra sevgilisi Şeyma Yeğen'in üzerine yaptığı öğrenildi. Adam her işlemi defalarca kez yapıyor ki kaybedilsin diye bak. Eşine de mal varlığından vermemek için. Mesut A'nın ayrıca sevgilisinin defalarca yaptırdığı estetik operasyonları da bu paralarla ödediği, sevgilisiyle gittiği Kıbrıs ve Gürcistan'daki kumarhanelerde yaklaşık 60 milyon lira harcadığı saptandı. Hesabındaki 10 milyon liraya el konulan Şeyma'ya sevgili buradaki, estetik yapılan sevgili. Bu mu ya? Bu estetikten sonraki haldir ama herhalde. Borsada kazandım diyerek kendini savundu. Ablam öyle olmuyor işler be. Mesut Aysa pişman değilim dedi. Yine olsa yine çalarım. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş. Bak adam aynı zamanda yatırımda da kabiliyetli. Çünkü vurgunla almış olduğu evlerin değerleri de artmış bu arada. Hani para parayı çekiyor işte kardeşim. Ama hani bir yerde de dur demek lazımdı. Dur diyememiş o. Hala daha devam ederken yakayı ele vermiş. Peki bu şeyi anlamadım ben, pişman değilim kısmını. Muhtemelen herhalde ya patrona gıcıktı. Şimdi hepsi gitti. Yenge Hanım boşanma davası açtı. Sevgili pek durmaz bu saatten sonra. Aile dersen darmaduman oldu. Hayırlısı olsun artık.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Hülya Avşar aradın mı? Radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Astroloji dünyasına bir uğrayalım. Bakınız damarına basmaya gelmez denmiş, çok iddialı. Sabrı tükendiğinde fırtınalar koparan en sinirli burçlar. Bence kova vardır, bir dakika valla. Bir dakika bakayım şöyle bir. Sadece merakımdan bakıyorum, detayları az sonra aktarırız yine. Aa, kova yok, Allah Allah. Yani böyle bir o damara basıldığı zaman... Kimisi anlık bir patlamayla ortalığı kasıp kavuruyor. Kimisi ise sessizce en ağır darbeyi vurmak için fırsat kolluyor. Nalet, ikinci. Astroloji dünyasının kontrolü en zor öfkesiyle nam salmış burçları. Ve bakalım neler var, hangi burçlar? Koç burçları, online mısınız efendim? Zodyan ilk burcu olan koç, sabırsız yapısı ve yüksek enerjisiyle öfkeyi en yalın haliyle yaşar. Bir koç burcunu kızdırmak için planlarının aksaması veya haksızlığa uğraması yeterlidir demiş. Tepkisi anlıktır, adeta bir volkan gibi patlar, duygu ve düşüncelerini hiç filtrelemeden dile getirir. Hani ağzına ne gelirse diye. İkinci gergin burcumuz yay burcu. Bir diğer ateş grubu temsilcisi yaysa, özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiğinde, bak benim yükselen yer, veya adaletsizlikle karşılaştığında kontrolü kaybedebilir. O zaman ben, o özellik yaydan gelmiş bana demek ki. Normalde neşeli ve hoşgörülü olan yapısı, damarına basıldığında keskin ve iğneleyici bir dille sarsıcı bir öfkeye dönüşür. Yani kısmen filtreliyor. Yani ağzına gelenleri ufak bir filtreden geçiriyor ama şey, etkisi değişmiyor. Yani içindeki mineraller kaybolmuyor. Suyu filtreden geçirirsin, öyle derler. Hani işte sadece zararlı maddeler yok oluyor. İşte mineraller falan filan. İnsana faydalı mineraller kendini koruyor gibi denir ya. Burada da böyle. Hani bir filtreden geçiyor ama yine o etkileyen... Derinden sarsan etkisi yok olmuyor benim. Üçüncü burcumuz Akrep Burcu. Akrep Burcu'nun öfkesi koç gibi anlık değildir. Aksine derinden, sessizce ve birikerek gelir diyor. Bak burada kincilik var işte. Güvenini sarsan veya kendisine ihanet eden birine karşı beslediği kızgınlık zamanla soğuk bir stratejiye dönüşebilir. Öfkesini hemen dışa vurmak yerine doğru zamanı beklemeyi tercih eden akrep, tepkisini gösterdiğinde geri dönülmez sınırlar çizer diyor. Sınırlar çizer demeyelim bence, sınırları da paramparça ediyor. Ve son burcumuz, çok da şaşırmadık bu diğer burçları okuyunca, Aslan Burcu. Liderlik vasıflarıyla öne çıkan Aslan Burcu'ysa gururu incindiğinde veya saygısızlıkla karşılaştığında çileden çıkar. Kendi otoritesinin sorgulanması ya da küçümsenmesi, aslanın kükremesine ve ortamdaki tüm dikkatleri üzerine çeken görkemli bir öfke şovuna yol açar demiş. Bunlara benim bakınız. Damarına basıldığında kendini kaybeden gergin sinirli burçlar Koç, Yay, Akrep ve Aslan Burcu. Bu burçlardan biriyseniz yine iyi de, hani değilseniz, yakınlarınızda bunlar varsa böyle bir dikkat etmekte, temkinli olmakta fayda var efendim yani.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Hanımlar beyler, namucunay muhabbet devam ediyor. Nisu adam olamadık radyonuzdaydı. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz ve umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, Tuğba Yurt radyonuzda. Yine sev yine.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Özdiyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Resmi.
1: Efendim yapay zeka hep söylüyoruz hayatımızın büyük bölümünü artık alıyor. Yapay zeka ile başladı. İnsansı robotlarla bu devir devam ediyor, devam edecek. Artık günümüz koşulları böyle. Biz bu konuda kaygılanıyor muyuz? Evet, kaygılanıyoruz. Bu robotlar gelip bizim işimizi alacak diye, yapay zeka işimizi alıyor diye. Çok fazla kişinin zaten işini etkiledi. Bu etkileme artarak devam edecek. Sonrası ne olur bilemiyoruz. Artık ülkeler bununla ilgili bir tedbir alır mı almaz mı? Bu işin ekonomik boyutu var. Binlerce, milyonlarca insan işsiz kalacak. Gelir kaybına uğrayacak. Bu insanların geçinmesi gerekecek. Bu nasıl olacak diye herhalde düşünüyorlardır. Düşünmedikleri takdirde ne oluyor mesela? Demokratik ülkelerde işte grev hakkın oluyor değil mi? Bu zaten zaman zaman yaşanan bir şey. Anlaşmazlıklar olduğunda, bazı kararlar beğenilmediğinde insanlar anayasal hak olarak grev hakkını kullanıyor. Bundan doğal bir şey yok. Fakat robotlara ne oluyor? Abi robotlar da grev yapıyor. Oğlum size ne yapıyor? Ne oluyor? Fişe takıyorlarsa şarj oluyorsunuz, bitiyor işte. Sen ne olabilirsin yani? Belli bir çalışma ömrün var zaten. Pil ömrün var. Ondan sonra bir takım bakımlar, değişimler falan filan olacak. Vidalar varsa onlar yağlanacak. Yani romatizma olma şansın yok mesela senin. Bel fıtığı olamazsın. Kalp krizi geçiremezsin. En kötü ihtimal şarja takmadıkları zaman enerjin biter. Sonra taktıkları zaman tekrar dolarsın yani. Polonya'nın başkenti Varşova'da yaklaşık 30 robot. Yapay zeka ve robotlaşmanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerine dikkati çekmek ve yasal düzenleme çağrısında bulunmak amacıyla Dijital İşler Bakanlığı önünde eylem yaptı. Valla ellerinde pankart falan var bak. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Demokratizm adlı girişim tarafından düzenlenen protestoda iki ayaklı insansı robotlardan dört ayaklı robot köpeklere kadar farklı modeller yer aldı. Ellerinde bayraklarla bakanlık binası önünde turlar atan robotlar hoparlörlerden iş yerlerini koruyun, kurallar koyma zamanı ve beklemeyin düzenleyin sloganları yayınladı. Bak bizim söylediğimiz var. Ben dedim bunu ama bunu mesela bizim savunmamız gerekiyor. Bu bizim hakkımız ama bizim hakkımız da robotlar savunuyor. Abi büyüksünüz be. Bak şu an saygı duydum. Eyleme katılan yapay zeka destekli insansı robot Ecibot A3 yaptığı açıklamada buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil, hali hazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeye başlıyor ifadeleri kullandı. Protestoyu organize eden ve bu Hrzegorsk kulisse hem insansı robotların hem de yapay zekanın özellikle zihinsel işlerde insanların yerini alma riskine odaklandıklarını belirtti. Alma riski deme kardeşim, insanların yerini alıyor zaten artık, başladı o. Kulis, şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanları koruyacak ve kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var dedi. Bakan eylem alanını ziyaret etmiş. Topla bunları, topla. Protesto alanını ziyaret eden Polonya Dijital İşler Bakanı Gawkowski, organizatörlerle görüştü. Gawkowski, kontrolsüz yapay zeka modellerinin insansı robotlara entegre edilmesinin ve bu robotların süreç içinde gelişmeye devam etmesinin ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı. Polonya'da geçtiğimiz Temmuz ayında devlet başkanı Avrupa Birliği yapay zeka yasasını ülke genelinde uygulamaya geçirecek kanun tasarısını onaylamıştı. Ama burada şu dikkatimi çekti, bence her yerde olmalı. Dijital İşler Bakanlığı diye bir bakanlığı var Polonya'nın. Dijital İşler Bakanlığı, evet, günümüzde çok önemli. Bu model üzerinde biraz çalışılabilir.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çanakkale'nin Kepez beldesi 2025'te yaklaşık 39 bin nüfusa ulaşarak Türkiye'nin en büyük beldesi oldu. Tokat'ın 6 ilçesinden fazla nüfusa sahip bulunuyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde 4 ay süren eğitim programını tamamlayan gönüllüler, Rektör Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek tanıtımda aktif görev alacaklarını belirtti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Apple, Eylül etkinliğinin ardından iOS 27 RC ve diğer yazılım sürümlerini yayınladı. Güncellemeler final sürümle aynı olup beta kullanıcılarına açık. iOS 27 iPhone 11 ve sonrası için birçok yenilik ve performans iyileştirmesi getiriyor. TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde kira bedelleri RAİÇ değerin %50'si olarak belirlenecek. Başvurularda aynı ilde ikamet şartı aranacak ve hak sahipleri noter kurasıyla seçilecek. Kiralama süresi 3 yıl olacak. Brent petrolün varil fiyatı ABD, İran çatışmasının şiddetlenmesiyle Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 100 doların üstünde seyretti. İki tarafın saldırıları artarken enerji üretimi geçici durdu, benzin fiyatları düşmedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Menzil Tarikatı'na yönelik özel operasyon olmadığını, soruşturma süreçlerinin delillere bağlı sürdüğünü açıkladı. Gülistan Doku dosyasındaki gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin yasa gereklilikleri detaylandırıldı. Bolu'da sinek ilaçlaması sonrası astım hastası 76 yaşındaki S.U. nefes darlığı yaşadı. Müdahale eden iki sağlık çalışanı da fenalaştı. Üçü birlikte hastaneye kaldırıldı, AFAD ekipleri dairede inceleme yaptı.
0: Spor.
1: Fırat Aydınus, Sporting Galatasaray maçındaki hakem Espen Eskas'ın kırmızı kartı vermeyip hatalı penaltı kararıyla maçın kaderini değiştirdiğini değerlendirdi. Fenerbahçe, Roma maçında 4-2-3-1'den vazgeçerek teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih ettiği 3-4-2-1 sistemini uygulayacak, Ederson kalede yer alacak. Lucas Torreira, Galatasaray'ın Sporting Lisbon deplasmanında müthiş performans sergileyerek 1-0'lık skorda etkili oldu ancak UEFA golü bulamadı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6879 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat için hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Harika Avcı sürünüyorum radyonuzdaydı. Efendim, çok konuşulan konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Çocukların internet ortamında, sanal dünyada korunması. Bununla ilgili pek çok yasak geliyor. İşte 15 yaş altına internet yasağı, sosyal medya yasağı diyelim daha doğrusu. Ne bileyim, kullanım kısıtlamaları gelebiliyor falan filan, çok şey oluyor. Esas da bunlara normalde çok gerek bile kalmazdı. Ama bu sosyal medya platformları bu konuda gerekli çalışmayı yapabilseydi ki bir defa ben yanlış hatırlamıyorsam sadece Japonya için bir çalışma yaptılar. Japonya'daki şikayetler için çocuklara böyle şey hani erişimin zorlaştırılması falan filan veya işte her gönderinin çocuklara gösterilmemesi gibi bir takım kısıtlamalara gitmeyi isteseler bunu yaparlar. Yapmıyorlar. Neden? Çünkü burada para kazanıyor. Hani senin çocuğunun ruh sağlığı falan filan onlar için önemli değil. Durum bu kadar basit. Böyle olunca ülkeler bir takım tedbirler almaya çalışıyor. Ve bakınız, çocukları korumayana rekor ceza denmiş. Mesela Avustralya küresel teknoloji şirketlerini hizaya getirecek çok sert bir yasa tasarısı hazırladı. Başbakan çocukların sosyal medyada ticari mal gibi görülmesine artık izin verilmeyeceğini vurguladı. Yeni yasaya göre bak, teknoloji şirketleri 18 yaş altındaki tüm kullanıcıları korumak zorunda kalacak. Platformlar pornografik, siber zorbalık, suçu öven paylaşımlar ve yeme bozukluğunu tetikleyen içerikleri engellemekle sorumlu tutulacak. Çocuklar için güvenli ortam sağlamayan ve özen yükümlülüğü kurallarını ihlal eden teknoloji devlerine 78 milyon Amerikan dolarına kadar para cezası verilebilecek. Avustralya bu adımla dijital dünyada kontrolü yeniden ailelere vermeyi hedefliyor denmiş. Tabii burada hep şunu da söylüyoruz. Şimdi yeni kuşakla bizim aramızdaki en büyük farklardan bir tanesi, biz bu teknolojiyi sonradan öğrenmeye çalıştık. Bir kısmımız öğrendi, bir kısmımız hala öğrenmeye çalışıyor, bir kısmımız ne yazık ki hiç bilmeden kullanıyor. Şimdi çocuklara baktığımız zaman ya da yeni nesle baktığımız zaman bunlar bu teknolojiyle beraber doğdu. O yüzden bizden çok daha ilerideler. Bak bunu mesela telefon kullanışından bile anlayabiliyorsun. Biz mesela telefonla fotoğraf çekeceğiz. Çekmek için bin bir türlü takla atıyoruz. İşte kamerayı yaklaştırması ayrı. Yani el becerilerimiz onlar kadar güçlü değil. Ama onlar şakır şakır selfie'dir, merfidir, ne yap? Bir saniyede hallediyor. Biz onca saat bekliyoruz yani nasıl olacak diye. Hal böyle olunca aileler bu konuda geri kaldı. İşte aileleri de eğitmek gerekiyor. Bu dünyanın her yeri için söylüyorum yani. Bu bize özel bir şey değil. Kontrol amaçlı eğitmek gerekiyor. En azından tüyolar vermek gerekiyor. Bir şeyleri bilmeleri gerekiyor. Bilmedikleri zaman işte bu tehlike unsurları çocuklara çok rahat yaklaşıyor. Şimdi burada öncelikle bir Avustralya'ya kocaman bir alkış bence. En böyle dik çıkışı bunlar yaptı bugüne kadar bizim okuduklarımız arasında. En böyle dik, ya diyor ki kardeşim sen bu hizmeti veriyorsan bunları yapacaksın. Yapmazsan 78 milyon dolara kadar para cezası verecek. Çünkü artık hani yaş kısıtlamalarında vesaire falan filan hepsinin hikaye olduğunu görüyoruz. Yani bu sosyal medya işte şirketlerin yapmış olduğu çalışmalarda. Hepsi fasafiso yani. Umarız bir başarıya ulaşır. Ya da bütün devletler, bak bu da olur. Bunu Amerika'da dahil, ya bunu Amerika'da yapması gerekiyor da o biraz tabii işin içinde zaten. Hepsi kardeşim toplanacak, diyecek ki atıyorum gün verecek işte yarın veya işte bir hafta sonra diyelim, bir hafta sonraya kadar bu düzenlemeleri yapacaksınız. Yapmıyorsanız fişi çekiyoruz diye. Yapmadım abi. Bak bütün ülkeler çok değil ya, bir günlük şöyle bir kısıtlama git yapsa, tabii Amerika'da uysa, İkinci gün bunlar hizaya gelir. Bak çünkü oradan para kazanıyor. Bütün kimse girmediği zaman otomatik olarak para kazanamayacak. O da büyük sıkıntı yani. Bunlar da hani kara kaş kara göz için yapmıyor. Yani para kazanmak için yapıyor. Sen para kaynağını kestiğin zaman o da otomatik olarak bir takım şeyleri değiştirecek, düzeltecek. Ama tabii burada sadece bir ülkenin, işte iki ülkenin falan filan yapabileceği bir şey yok. Buna herkesin bir oturup karar vermesi gerekiyor. Beraber hareket etmesi gerekiyor. Durum bu.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi

0: şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

com, nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz de yine burada. Namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Reklam.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Kesintisiz Türkçe Müzik.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan adliye muhabirlerini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Gürlek, faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Başsavcılıklarla toplantı yapılıyor, dosyalardaki imkanlar değerlendiriliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu, 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm denizlerimiz iklim değişikliğinden negatif etkiler alıyor. Ortak evimiz dünyamızın mavi akciğerleri adeta alarm veriyor. Açık ve net söylüyorum, 3 milyardan fazla insanın geçim kaynağı olan, soluduğumuz havanın yarısını üreten okyanuslarımızın geleceği devasa bir risk altındadır dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yapılan yeni operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
2: Spor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Haber. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
3: Maksimum Müzik
0: Sinerji FM.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
1: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam.

Haftanın perşembesinde bu güzel perşembenin en keyifli saatlerini yakalamak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz radyonuzun başına. Ben Renya, mikrofonumun başındayım ve bu güzel perşembe gününü daha keyifli hale getirmek üzere önünüzdeki 2 saat boyunca da yanı başınızdaki radyoda olacağım. Siz de radyonuzun sesini kısmazsanız eğer güne birlikte eşlik edeceğiz. Çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine birlikte eşlik edeceğiz. Hayatın ritmi başladı bile, hepiniz hoş geldiniz. We'll be right back.

Başı Bozuk albümünün sevilen şarkılarından Duman Lady'si konuk ettik hayatın ritminde. Sahne performanslarına ara vermeden devam ederken müzik dünyasının en çok dinlenenler arasında da yer almaya devam ediyor tabii ki Edis. Duman'la geride kalırken Funda Arar'la devam edeceğiz. 2020 hitini dinleyeceğiz ama yeni albümdeki yeni şarkının müjdesini vererek devam edelim. Çünkü uzun zamandır büyük bir titizlikle çalıştı. Kariyerinin o en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu albümünün ilk klibi Dava'yı yayınladığı 10 eşsiz şarkı var albümde. Yine tabii ki köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip oldu Tüm Şehir Duydu. Peki biz 2020'ye gidiyoruz. 6 yıl öncesine Funda Arar bu kez hayatın ritminde doldur yüreğimi diyecek.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap. Reklam.

Sosyal medyanın algoritmasını az çok biliyorsunuz. Neyi beğeniyorsanız sonra o beğendiğiniz şeylere karşılık şeyler çıkartıyor. Ya da telefonlar bizi dinliyor mu diyoruz ya, evet dinliyorlar. Neyi konuşuyorsak ilgimiz dahilinde reklamlar ya da içerikler çıkartıyorlar karşımıza. Bazen böyle hani mutluluktan, mutlu olabileceğimiz şeylerden bahsediyorum ya. Bu kez karşıma çok güzel bir söz çıkarttı sosyal medyada. Mutluluğun sırlarından biri diyor. Dertlerini düşünmeden önce sahip olduğun nimetleri hatırlamak. Gerçekten de öyle. Hadi bugün öyle yapalım. Dertlerimizi düşünmeden önce sahip olduklarımızı, bize sunulan nimetleri bir hatırlayalım ki böylece hayattan daha fazla keyif alalım.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

bir yazı daha yavaş yavaş sonlandırmaya hazırlanırken, geriye kalan yazdan bize hatırlayacağımız yaz aşkları kaldıysa eğer. Şimdi eskiden öyle bir şey vardı. Yazın yaz aşkları vardı. Kış başlanılan aşklar daha uzun sürerdi vesaire. Ama artık o düşünce, o kalıp yıkılmaya başlandı. Çünkü insanlar her şeyi çok hızlı tüketiyorlar. Sadece yaz aşkları değil, her dönemin aşkı hızlı tükenmeye başladı. İşte bilim insanları da romantik ilişkilerdeki ayrılık vaktinin matematik formülüyle önceden tahmin edilebileceğini söylemiş. Yahu şu bilim insanları da aşka matematiksel olarak yaklaşmasa keşke dedim bu araştırmayı okuyunca. Romantik ilişkilerdeki ayrılık vaktini matematiksel olarak hesapladıklarında doğru sonuçlara vardıklarını söylemişler. Yok, biz hesaplamayalım. Bakarsınız o hesaplar yanlış çıkar ama biz o yanlış hesaplar doğrultusunda yanlış şeyler düşünürüz. Bazen hayatı hesapsız yaşamak gerekiyor.

Hepsi bir olmuş bebeğimin, kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri, gördüğüm günden beri. Hepsi bir

kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.

akıllı olabilecek her şeye biraz mesafeli yaklaşıyorum. Akıllı evler, akıllı saatler, akıllı cihazlar, ne bileyim yani çok da akıllı olmasına gerek yok. Biz bu kadar akıllı bir çerçeve içerisinde büyümedik ne de olsa. Zira kendi aklımızı kullanıyorduk başka akıllara ihtiyaç duymadan. Ancak bu yeni bileklikle herhalde kötü alışkanlıklarımızdan daha kolay kurtulabileceğiz. Mühendisler, işte sigara içmek, küfür etmek, abur cubur yemek gibi kötü alışkanlıklar tekrarlandığında sizi elektrik şoklarıyla uyaran bir bileklik üretmiş. Böylece daha kontrollü, böylece vazgeçmek istediğiniz şeylerden daha kolay vazgeçebileceksiniz. Bir nevi hani ödül ceza sistemindeki ceza kısmını andırıyor. Öyle ki tek başına ya da saat üzerinde kullanılabilen bu bileklik sayesinde arkadaşlarınız da müdahale edebilecek bu bilekliğe. Sizin yapmak istemediğiniz her şeyi hayatınızdan çıkartabilecekler. Sosyal medya bağımlılığından diyet yapmaya, işte sigarayı bırakmaktan alkolü bırakmaya kadar aklınıza ne kadar kötü alışkanlık geliyorsa onların hepsini bu bileklik sayesinde daha kolay yapabileceksiniz. Haberiniz olsun. Piyasaya sunulsun. Bence hepimiz bir deneyelim. İhtiyacımız var gibi geldi.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman Giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Nazara inanır mısınız? Yani inandığımız için mi bu kadar çok acaba başımıza geliyor? Kimisi der ki yıldızın düşük o yüzden. Kimisi der ki inandığın için başına gelir. İnanmazsan hiçbir şey olmaz ama ben nazara inanırım. Yani nazara karşı koyabilmek için de aslında pek çok şey denemişimdir. Nazar boncuğu en sevdiklerim arasında. Görüntü olarak da seviyorum nazar boncuğunu ama aynı zamanda nazar boncuğu olabilecek bitkiler de varmış. Evinizde bakmanız, büyütmeniz, evinizde yetiştirmeniz gereken bitkiler varmış. Hem estetik olarak güzellik katıyorlarmış evimize, hem de enerjiyi yükseltip nazara iyi geldiğine inanılıyormuş. Mesela aloe vera hem nazara karşı koruyucu olduğuna inanılıyor, hem de sağlık açısından çok faydası var, özellikle cilt bakımında. Paşa kılıcı, kılıç çiçeği çok severim. Çok da güzeldir. Çok da güzel çiçek açar. Nazara karşı da birebir. Kaktüs negatif enerjiyi emiyor. Sardunya evin enerjisini yükseltiyor. Şans bambusunun nazara karşı koruyucu olduğu söyleniyor. Eskiden 80'ler akımı var ya, eskiden 80'lerde çok vardı kavuçuk bitkisi. Nazarı uzaklaştırıyormuş. Şimdi de olsun evinizde bu bitkiler nazara karşı birebir dediler.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat için hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sivas'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Çanakkale'nin Kepez beldesi 2025'te yaklaşık 39 bin nüfusa ulaşarak Türkiye'nin en büyük beldesi oldu. Tokat'ın 6 ilçesinden fazla nüfusa sahip bulunuyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde 4 ay süren eğitim programını tamamlayan gönüllüler, Rektör Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek tanıtımda aktif görev alacaklarını belirtti. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Şahin'e yönelik suikast planını deşifre etti. Organize suç örgütüne ait silah deposu bulundu, 19 şüpheli tutuklandı. Saldırı ve kaçış planları ayrıntılı olarak ortaya çıkarıldı. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara yatırımlarını görüşüp denge politikası izlediğini açıkladı. CHP ve Yeni Parti rahatsızlık duyarsa gereğini yapacağı mesajını verdi. Sağduyunun hakim olması gerektiğini belirtti. Konya'da iki sürücü trafikte başka bir sürücünün önünü kesip saldırmaya çalıştı. Polis zanlıları gözaltına alarak toplam 360 bin lira ceza verdi. Şüphelilerin ehliyetlerine el kondu, araçları trafikten men edildi. Brezilya milli takımı teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde gençleşme odaklı büyük değişime girdi. Kadroya 26 futbolcu davet edilirken çağrılmayanların toplam piyasa değeri 456 milyon euroyu buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran savaşının şiddetlenmesiyle Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 100 doların üzerine çıktı. Çatışmalar enerji arzına etkilerken gerilimin yakın vadede azalması beklenmiyor. Spor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Vlahovic'in oynayıp oynamayacağı Profesyonel Futbol Denetleme Kurulu kararıyla netleşecek. Rıdvan Yılmaz sakatlığından dolayı yok. Milli motosikletçi Deniz Öncü, San Marino Grand Prix'sinde Elfmark VDS takımı adına yarışacak. Serbest antrenman ve sıralama seanslarına katılarak podyum hedefliyor. Fenerbahçeli Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Roma'ya karşı forma giyecek. Belçikalı golcü 2023-24 sezonunda 47 maçta 21 gol attı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6858 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
0: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Resmi olarak sonbahar ayın 23'ünde, yani sonbahar ekinoksundan sonra giriş yapacağız. Tabii sıcaklıklar hala yaz normallerinde ilerlemeye devam ederken, önümüzdeki gelecek olan sonbahar ayının ayakkabı modasından bahsedelim. Biliyorsunuz moda dünyası şimdi bir sonraki yazın modasını çoktan piyasaya sundu bile. O biraz hızlı ilerliyor. Biz yine bakalım 2026 sonbaharına retro çok gözde. 80'ler fotoğraflarından gına gelse de artık hepimizi, yine de 80'ler 90'lara dair pek çok şey bulacağız 2026 sonbaharında, özellikle ayakkabılarda. Retro spor ayakkabılardan minimalist terliklere kadar şıklıktan ödün vermeden konfor sunmaya odaklanan pek çok ayakkabı tarzıyla karşılaşabileceksiniz. Esnek babetler olacak mesela, şık ve rahat. Loaferları kullanmaya devam edeceksiniz. Eski spor ayakkabıları, retro spor ayakkabıları yeniden piyasaya sürüyorlar. Var mı o zamandan beri kalan? Yoktur artık, dağılıyorlar, dökülüyorlar ama siz yine de eski spor ayakkabıları gözden çıkartmayın. Animal desenler çok gözde olacak. Dizaltı çizmeler, yine 2000'lerin dizaltı çizmeleri geri döndü. Biraz daha sakin, biraz daha sade görünümüyle hatırlatmış olalım şimdiden hazırlananlara.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 60 60
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
4: Bu programda eğlencenin ritmi var.
1: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Güne başlarken dedikodu yapmayı denediniz mi? Sabah sizi hızlı uyandıracak şeylerden biri de dedikodu yapmakmış ama kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden. Yani bilindik şeylere konuşmak, herkesin bildiği mevzulara konuşmak dedikodu olmuyor ama bilgi paylaşımı yapabiliyoruz. Kimseyi kırmadan, dökmeden, üzmeden. Aman dedikodunun da bir sınırı var. Hep diyorum ya her şeyin bir sınırı var diye. Fakat yapılan araştırmalar diyor ki erkekler diyorlar kadınlara nazaran daha çok dedikodu yapıyorlar. Hiç çaktırmadan konuşuyorlar onlar. Biz gene belli ediyoruz konuştuğumuzu. Biz gene şöyle gözlerimizle bakarken belli ediyoruz kiminle neyi konuştuğumuzu ama erkekler çaktırmadan daha fazla dedikodu yapıyorlarmış. Araştırmacılar 2200'den fazla kişiyle dedikodu alışkanlıkları hakkında bir anket yapmışlar ve erkeklerin kadınlara nazaran özellikle ofiste daha fazla dedikodu yaptığı sonucuna varmışlar. Öyle mi beyler? Bir düşünün bakalım. Etrafınıza bir bakın. Siz mi daha fazla konuşuyorsunuz acaba?

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

80'ler modasına uyuyoruz ya, 80'ler modasından devam ediyoruz. O dönemde çok sevdiğimiz şarkılar vardı. Mesela bize öyle öğretmişlerdi. İyilik yap, iyilik bul. Kim kazanmış kötülükten? Hatırlayan var mıdır bu şarkıyı bilmiyorum ama bu güzel şarkılarla, böyle pozitif şarkılarla ruhumuzu işlediler bizim iyilik yapmayı. Şimdiki neslin de buna ihtiyacı var. Sanki geç kaldık, daha küçükken aşılayacaktık o şarkıları. Fakat bazı insanlar iyiliği sonradan öğrense de bazı insanlar için iyilik yapmak doğuştan gelen bir yetenek aslında. Astrolojide de empati, anlayış, karşılık beklemeden yardım etme eğilimiyle öne çıkan bazı aylar olduğuna inanıyorlar. Saf, temiz kalpli, iyilik sever insanlar hangi aylarda doğarlarmış? Şubat ayı demişler öncelik olarak. Kova ve balığın normalin ötesinde empati sahibi olduğunu söylemişler. Koç ve boğa burcunun da, Nisan ayında doğanların da karşısındaki insanın söylediklerine inanma potansiyeli daha yüksekmiş. Biraz daha saf olduğunu söylüyorlar Nisan ayında doğan boğa ve koç burcunun. Ve gelelim son olarak Eylül ayında doğanlara. Başak ve terazinin de diğer burçlara, diğer aylarda doğanlara nazaran daha iyilik sever, daha yardım sever, gürültü çıkartmadan, kimseye belli etmeden yardım eden insanlar olduğunu söylemişler. Öyle mi gerçekten? Astrolojide bu doğum ayları özellikle Şubat, Nisan ve Eylül'de doğanların daha saf kalpli, daha iyilik sever olduğunu söylüyorlar. Bir bakın bakalım hem kendinize hem de etrafınıza.

Cuma'ya göz kırpan Perşembe'nin de 2 saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bana ayrılan 2 saati tamamlamışım artık. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılıyorum ama çok sevdiğiniz şarkılar tabii ki hep yanı başınızda. Bu yüzden radyonuz açık kalsın. Yarın haftanın cumasında yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünlük hoşçakalın.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Leknom'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi sona erdi.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ile Rusya arasında gübre konusunda imzalanan anlaşmayla ilgili, yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde kota veya sınırlama uygulamayacağı yönünde dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %37'de sabit tutulmasına karar verdiğini açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde devam ediyor. Enerjisi düşürülen yangına gece boyu karadan müdahale edilirken sabahın ilk ışıklarıyla havadan da destek verilmeye başlandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi www.alperenyapi.com.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: Maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
3: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
3: Jon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
3: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
3: Ah rananin rananin ayra. Yakalım mı yakmayalım mı?

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Şelalelerle sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. ÇEDAŞ Tokat'ta 11 Eylül 2026'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle 44 bölgede toplam 8 saate kadar elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. AK Parti Tokat Milletvekilleri ve İl Başkanı TOGÜ'de Rektör Fatih Yılmaz eşliğinde tarım, teknoloji, gıda, sağlık ve Ar-Ge tesislerini inceledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara yatırımlarını görüşerek denge politikası izledi. CHP ve Yeni Parti bilgisiyle yapılan görüşmede spekülasyonlara karşı uyardı, sağduyu çağrısı yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddelerle yok edilmiş olabileceğini belirterek soruşturmaların geniş kapsamda sürdüğünü açıkladı. Faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor, ilerleme sağlanıyor. Konya'da iki sürücü trafikte saldırmaya çalışınca polis harekete geçti. Sürücüler 360 bin TL ceza aldı, ehliyetlerine el kondu, araçları 60 gün trafikten men edildi. Şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Mehmet Ali Erbil tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanırken kalp krizi iddialarıyla gündeme geldi. Basın danışmanı ve kardeşi haberleri yalanlayarak Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. ABD-İran savaşının şiddetlenmesi sonrası Brent petrol varil fiyatı 100 doların üzerine çıkarak Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enerji üretiminde aksama yaşandı, çatışmalar güçlendi, bölge gerilim kazandı.
0: Spor.
1: İngiltere milli takımı ve Arsenal'in yıldızı Declan Rice, Ballon d'Or'a ikinci kez aday gösterilmekten gurur duyduğunu, ödülü Harry Kane'in kazanmasını istediğini söyledi. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında maçları yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Hakemler hafta boyunca farklı maçlarda düdük çalacak. Yunanistan'ın Olympiakos Kulübü teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Imanol Alguacil'i getirdi. Alguacil, Real Sociedad ve Al-Shabab takımlarını çalıştırdı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6833 lira 53 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: kafalıymış atını bur.
1: Saat 17.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın belediye başkanlarını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı. Orman Genel Müdürlüğü Antalya'nın Aksu ve Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'ndan alınan karara ilişkin Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetlerine hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraf yaklaşımın yeni bir örneğidir açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemini 81 ilde devreye aldıklarını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan İsmail Çanak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çanak, Cem Küçük'le Serdar Özyurt'u ben tanıştırdım. Bunun karşılığında Serdar Özyurt'tan para almadım. Cem Küçük'e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı yapılmıştır, dedi.
4: Spor.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Cuma günü saat 20'de sahasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek Beşiktaş maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar bu hafta deplasmanda oynayacakları Samsun Spor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.863 lira 11 kuruş, Amerikan doları 48 lira 49 kuruş, euro 56 lira 57 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 101 dolar 77 sent, bir bitcoin 78.233 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.505 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
5: Numarayı tuşla.
6: Radyon parmaklarının ucunda.
7: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34 A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 18. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. ÇEDAŞ Tokat'ta 11 Eylül 2026'da planlı bakım çalışmaları nedeniyle 44 bölgede toplam 8 saate kadar elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. AK Parti Tokat Milletvekilleri ve İl Başkanı TOGÜ'de Rektör Fatih Yılmaz eşliğinde tarım, teknoloji, gıda, sağlık ve Ar-Ge tesislerini inceledi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Para politikası kurulu enflasyon risklerine karşı ihtiyatlı duruş sergiliyor ve likidite yönetimini sürdürüyor. Bir sonraki karar 22 Ekim'de açıklanacak. İstanbul Maltepe'de ev sahibiyle işletmeci arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. Saldırgan polis ve özel harekat ekiplerince yakalandı. Yakalanma anı drone görüntülerine yansıdı. Antalya Muratpaşa'da sürücüsü BC kontrolü kaybeden otomobil takla atarak ağaca çarptı. Motoru yola fırladı. Kazada iki kişi yaralandı. Yaya ise feci kazadan 5 saniye önce oradan geçti, ölümden döndü. Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini pencereden atmakla suçlanıyor. Soruşturmada Sultan Nurulu'nun ses kaydında Tuğyan'ın rol yaptığı ileri sürülüyor. İddianamede müebbet talep edildi. Konya'da trafik zorbaları RŞD ve MÖ bir sürücünün önünü kesip saldırdı. Polis şüphelileri yakaladı, araçlarında tabanca bulundu. Toplam 360 bin TL ceza kesildi. Ehliyetlerine el konuldu, araçları trafikten men edildi. Spor. Fenerbahçe malzemecisi Erkan Karaca yaklaşık 250 yıllık çocukluk evini Ardahan'da ziyaret ederek kalabalık ailesiyle yaşadığı yılları ve arkadaşlarıyla buluşmayı paylaştı. Iğdır FK futbol direktörü Hikmet Karaman'la yollarını ayırdı, takıma yaptığı katkılar için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi. Fransa Futbol Federasyonu FIFA başkanlığı seçiminde Gianni Infantino'ya desteği oy birliğiyle geri çekerek yönetim yapısında reform talep etti. Diğer federasyonlar da desteği çekti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altınsa 6794 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava güneşli ve en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 28 dereceyi bulacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 27 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzeme ile atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 210

0: 444 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
0: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

0: ürünle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
5: Reklam.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi. www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.
2: Hedef şaşırtma.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Maximum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

bölgenin en güçlü sesinde yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için Şarkılar Bizi Söyler programı başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 8464 ve 0356 502 5025. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sanat müziğimizin en iyi şarkılarını, hareketli şarkılarını siz sevgili dostlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Gün içerisindeki güzellikleri de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir Nalan Altınörs şarkısı sırası mı şimdi bizlerle beraberdi ve Hakan Peker yorumundan güzel bir sanat müziği eseri paylaşalım istiyorum.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program birlikteliğimiz devam ediyor. Şarkılar Bizi Söyler programında sizlerden gelen güzel şarkıları değerlendiriyoruz ve bizler de güzel şarkılar paylaşmaya çalışıyoruz efendim. Bizlerin belirlemiş olduğu bir şarkıdır. Gizli aşk mı söyleyemem derdimi kimseye dedi sanatçımız ve sizlerden gelen bir eserle devam edelim isterseniz. Metin Şentürk seslendiriyor.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izle.

0: Balkonlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Bölgenin en güçlü sesinde gününüze neşe katmak adına Şarkılar Bizi Söyler programında en özel eserlerimizle sizinle olmaya devam ediyoruz efendim. 2013 yılına gidiyoruz. Behiye Aksoy'un Sizin Seçtikleriniz albümünden güzel bir eserle devam ediyoruz ve aynı zamanda sanatçımızı da rahmetle anıyoruz efendim.

Sevgili dostlarımız, güne nasıl başlarsanız gün öyle devam ediyor ve gün size bu şekilde güzelliklerini getirebiliyor efendim. Güne inşallah güzel başlamıştır sevgili dostlarım ve günün bütün güzellikleri de yine siz sevgili dostlarımızadır efendim. Devam ettiriyoruz program birlikteliğimizi, radyolarımızın sesini biraz daha açalım dilerseniz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, bugün de Şarkılar Bizi Söyler programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağız. O vakte kadar kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Reklam. Sağlam bir yapının temeli doğru malzemeyle atılır. Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı. Kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Çimento, demir, tuğla, alçı, boya, izolasyon, hırdavat, elektrik ve sıhhi tesisat malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz yüzlerce yapı malzemesini uygun fiyat ve geniş stok avantajıyla sizlere sunuyoruz. İster büyük bir inşaat projesi, ister küçük bir tadilat, aradığınız kalite ve güven Tokat Alperen Yapı'da. Biz sadece malzeme satmıyoruz, projelerinize güven katıyor, geleceğinizi birlikte inşa ediyoruz. İşte bu yüzden Tokat'ta yapı sektörünün güvenilir adresi Tokat Alperen Yapı, kaliteli ürünleri ve profesyonel hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Sizleri Yeşilırmak Mahallesi, Mehmet Şahin Bulvarı, numara 34A Taksim B, Merkez Tokat adresimize bekliyoruz. Telefonlarımız 0538 356 84 64 ve 0356 502 50 25. Instagram tokat_alperen_yapi, www.alperenyapi.com.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Maksimum müzik.
4: Sinerji. Radyo Sinerji.

0: başınana Ayşınana Ayşınana. Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. Radyo Sinerji.

0: için.
1: Sinerji Gece.
2: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.